0: Ya sen de Ako Fragaf dedi
1: Bir şey gerek var. Şenler de diğer orada dükücü takıyorsa hangi dersler mi bu hülle? Hı hı.
0: Bir şey giren var zaten.
1: Dar hani tecah harakatın. Ya kıyı tutut hasan. Salim ol. Hı hı. Ne tecah hiyeti. Hatta rami ubarı. Allah.